بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alemlerin Rabbi olan, her şeyi yoktan var eden Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu Tebareke ve Teala ya hamd. Resullerin en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed'e, âline, temiz ve pak olan ashabına salat ve selam olsun. Niyetlerimizi unutmayalım. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak üzere kalplerimizde halisane bir niyetimiz hazır bulunsun. Rabbim bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Her daim konuşacağımız zaman rızası doğrultusunda konuşmayı bizlere nasip eylesin. Dillerimizden razı olmadığı sözler çıkarttırmasın. Allahu Teala Azze ve Celle her amelimizden, her sözümüzden bizi hesaba çekecektir, unutmayalım. Allahu Teala Azze ve Celle bizleri hesabı kolay olanlardan eylesin. Allahu Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de El-Haşr suresi 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ayet-i kerimenin manası: ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve yarın, yani ahiret günü için ne sunacağınıza bir bakın. Allah'tan hakkıyla korkun, Allah yaptıklarınızı bilendir. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerime ile Allahu Teala Azze ve Celle bizlere yarınki gün için, yani ahiret günü için, ölümden sonraki hayat için ne takdim edeceğimize, ne sunacağımıza düşünceli bir bakışla bakmamızı emrediyor. Değerli kardeşlerim, muhakkak ki işlerin sonunu düşünen kimse sıkıntılı durumlardan uzak kalır. Kendisine zarar verecek şeylerin neler olduğunu düşünür ve bunlardan uzak kalır. Zeki olan kişi ise ölümden sonraki hayatı için düşünüp amel eden ve çokça salih ameller yapan kimsedir. Bugünlerde birçok insan geleceğini düşünmez, ibretlerin alacağı ve afetlerin, sıkıntı veren şeylerin görüldüğü bir yerde bulunduğuna maalesef dikkat etmez. Bu sebeple de ölümden sonraki hayatı için hazırlanmaz ve fırsatları geçirmeden önce kusurlarından dolayı da tedarik etmez. Hatta aşikar halinde de, yani insanların arasındayken de, insanların kendisini görürken de, yalnızlık halinde de kendisini bile hesaba çekmez. Ta ki lezzetleri kesen ölümle ansızın karşılaşıp yaptıklarından dolayı pişmanlık duyma hali gelinceye kadar. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç gecesinde dar bir yerden çıkan, sonra her ne kadar geri dönmek istese de geri dönemeyen bir boğa görmüştür temsili olarak. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselama "bu kimdir ey Cibril?" diye buyurmuştur. O da cevaben bozuk söz söyleyip onu geri çevirmek isteyen fakat buna gücü yetmeyen kimsedir demiştir. Yani bu dünyada insanlar düşünmeden sarf ettikleri sözlerden dolayı insanların kalplerini kırabilirler, incitebilirler. Ondan sonra pişmanlık duyup özür dileseler de, kendilerini affettirseler de o insanda bir eser kalır. Mesela şöyle bir deyim zikredilir: rüzgar dalı kırmış, sonra da af dilemiş. Dal da rüzgarı affetmiş ama kırılmış bir kere. Yani onda bir eseri kalmıştır. O halde kardeşlerim, bunlardan anlayacağımız, çıkartacağımız mesaj, konuşmadan önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bu söz karşıdakine zarar verir mi, kalbini incitir mi? Veyahut da bu konuşacağım söz bana ahirette azap olarak mı geri döner? Beni sıkıntılı bir durumla karşı karşıya mı bırakır diye önceden düşünüp konuşursa kendisini zarardan korumuş olur. Bakın, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ile Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: bir yolculuk esnasındaydık. Resulullah'ın devesinin önüne kimse geçmiyordu. Ben biraz ilerledim, devenin yularından tuttum. Ve Efendimiz
aleyhissalatu vesselama şöyle söyledim. Ey Allah'ın Resulü, sen aramızdan ayrıldıktan sonra bizlere öncelikli olarak hangi amelleri tavsiye edersin? Buradaki inceliğe bakın. Aramızdan ayrıldıktan sonradan kastı, yani vefatını. Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hangi amellere öncelik vermemiz gerektiğini sormak istiyor. Bunu da vefat kelimesini kullanmıyor. Diyor ki, aramızdan ayrıldıktan sonra bizlere hangi amelleri öncelikli olarak yapmamızı tavsiye edersiniz buyuruyor. Soruyor ve bunun üzerine Muaz bin Cebel diyor ki, Resulullah cevap vermeden ben bazı amelleri saydım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Bunun üzerine Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar rutinleşmiş şeylerdir, alışılagelmiş şeylerdir, vakti geldiğinde yapacağınız şeylerdir dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel, peki ey Allah'ın Resulü, hangi amelleri bizlere öncelikli olarak tavsiye edersiniz, nelere dikkat edelim diye sorunca, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, uzunca boylu suskun kalın buyurdu. Hayır haricinde suskun kalın. Yolculuk uzun sürmüştü, varacakları yere varmışlardı, oturmuşlardı. Bunun üzerine Muaz bin Cebel şöyle söyledi. Ey Allah'ın peygamberi, bizler konuştuklarımızdan sorumlu tutulacak mıyız? Böyle sorunca Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'in dizine hafifçe elini koydu, gülümsedi. Allah iyiliğini versin. Ve ondan sonra şöyle devam etti. Dikkat et! Ortada önemli bir husus vardır. İnsanların yüzleri veya burunları üzerine cehenneme atılmaları, dillerinin biçtiklerinden, hesapsızca konuştukları şeylerden başka bir şey midir ki? Bunu İmam Tirmizi rivayet etmiştir. Değerli kardeşlerim, her konuştuğumuz söz, Ragib ve Atid isimli melekler tarafından yazılmaktadır. Ve ahiret günü amel defterlerimiz bizlere sunulduğunda, neyi

tek bir söz söylemekle dahi İslam dininden çıkabilir bir insan. Ve eğer bu durumda ölürse sonsuza kadar cehennemde ebedi olarak kalır. Allah bizleri korusun, ehlimizi neslimizi korusun. Böylece o günde Rabbinden bir rahmete ve bir peygamberin şefaatine kavuşamaz ve azap da kesintiye uğramaz. Öyle ki cehennemde sonsuz kalış olur o kimse için. Ey Ademoğlu, bunları bir düşün. Cehennemde sonsuz kalışı bir düşün ve şöyle söylemeye kalkma. Ben bunu söylerken sevinçli bir halde değildim veya ben bunun hükmünü bilmiyordum veya ben bunu söylediğime inanmayarak öylesine söylemiştim. Bunların hiçbiri mazeret sayılmaz kardeşim. Doğru sözlü olan ve doğrulanan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki kul öyle bir söz konuşur ki bu sözde hiçbir beis, hiçbir zarar görmez. Halbuki o söz onun 70 sene cehennemin derinliğine düşmesine sebep olur. Evet, cehennemin derinliği 70 senedir kardeşlerim. Bunu da Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadis-i şerifinden anlıyoruz. Sahabeleri ile birlikte otururken şiddetli bir sarsıntı duydular. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Bu nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz de cevaben mana olarak şöyle buyurdu. 70 sene önce cehenneme atılan taştır. Şimdi dibini buldu. İşte oraya Müslümanların günahkarları ulaşmaz kardeşlerim. Sadece ve sadece gayrimüslimler oraya ulaşacaktır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce zikrettiğimiz sözden anlaşılan kul bir söz söyler, onda bir beis, onda bir zarar görmez. Halbuki o onun 70 sene cehennemin derinliğine düşmesine sebep olur. İslam alimleri bu hadiste kastedilenin küfür söz söylenen kimsenin ulaşacağı yer olduğunu söylemişlerdir. O söylemiş olduğu söz ile imanını kaybettiğini ve dolayısıyla 70 senelik cehennemin derinliğine düşeceğini söylemişlerdir. Allahu Teala Azze ve Celle bizleri, ehlimizi ve neslimizi korusun. Bütün bunlar hakkında bir düşünün. Ve bilin ki öyle insanlar vardır ki küfründen dönmeden önce ölüm meleği onlarla ansızın karşılaşır ve böylesine ölüm meleği der ki Allah'ın gazabı ve azabından haberdar ol ey Allah'ın düşmanı. Bu hitap ile muhatap olmak elbette ki kimse istemez. O halde kardeşlerim sözlerimize dikkat etmeliyiz. Konuşmadan önce bu sözün nereye varacağına dikkat etmeli, ölçmeli, tartmalı, biçmeli, ona göre konuşmalıyız. Söz ağızdan çıktıktan sonra hedefine en hızlı bir şekilde ulaşır. Öyle ki okun yaydan çıkıp hedefine ulaşmasından daha hızlı bir şekilde ulaşır. O halde ben bu sözü konuşacağım ama bu söz bana gelirken ne getirir? Sevap mı, azap mı? Ona göre konuşmalıyım. Rivayet edildiğine göre işte adamın birisi salih insanlardan birinin yanına gittiğinde ona sövmeye başlamış. O salih insan ise ona şefkatli davranarak demiştir ki dikkat et sen meleklerle imla ettiriyorsun. Söylediklerini yazdırıyorsun. Yani söylediklerinin sonucunu bir düşün. Sözlerini melekler aleyhinde kaydeder ve sana kıyamet gününde pişmanlığın fayda vermeyeceği pişmanlık gününde sıkıntı verecek şeyleri görmek seni sevindirmez. Yani bunlardan vazgeç kardeşim. Tövbe et, istiğfar et. Bu sözlerden uzak dur. Değerli kardeşlerim, şöyle de demeyin. Bizler hayırsız şeyleri konuşuyoruz da fakat bunlar mübahtır, haram değildir ki. İşte bu şeytanın insanları konuşsunlar ve ondan sonra onların ayaklarını kaydırabilsin diye kandırdığı kapılardan bir tanesidir. Hile kapılarından bir tanesidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mealen şöyle buyurmuştur. Hayır haricinde uzunca suskun kalmalısın. Muhakkak ki bu şeytanı senden kovar ve dininle ilgili durum için sana yardımcı olur. Ayrıca hayırsız olan şeyleri çok konuşmak, Allah'ın rahmet ettiği kimse hariç haram işlere sürükleyebilir. Bakın

Ömer el-Faruk hakkında rivayet edilir ki şöyle demiştir. Kimin sözleri çoğalırsa yanlışları çoğalır. Kimin de yanlışları çoğalırsa hayası azalır. Kimin de hayası azalırsa ateşe girer. Yani bu insanların çoğunun halidir. O halde bu sözü de kalbimize nakşedelim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsra ve Miraç gecesinde yüzlerini ve göğüslerini bakırdan olan tırnaklarla tırmalayan bir topluluk da görmüştür. Bunun üzerine Cibril'e "Bunlar kimlerdir ey Cibril?" diye sormuştur. O da cevaben "Bunlar Müslüman, mümin olanın gıybetini yapanlardır." buyurmuştur. Bakın kardeşlerim, Allahu Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de gıybet edeni kardeşinin ölü halindeki etini yiyen kimseye benzetmiştir. Bu ise yaptığının çirkinliğinden dolayıdır. O halde konuşacağın şeyin sonucunu bir düşün. Hayırlıysa konuş ve korkma. Yok eğer kötüyse o zaman sakın konuşma. Cehennemin harareti şiddetlidir, çetindir, dibi de derindir. Bir şeyin helal olup olmamasından şüphe edersen o zaman onu konuşma. Dini yönden olan haller bakımından selametli kalmakla hiçbir şey eşit olmaz. Bu hususlarda korunabilmen için din ilmini bilmek gerekir. Din ilmi sözler, işler ve inanışlar içerisinde neyin helal ve neyin haram olduğunu bilmek için senin için bir terazidir, unutma. Ya Allah, bizlere kendi kusurlarımızı görmeyi nasip eyle. Bizleri dinimizde anlayışlı, bilgili kıl ve halimizi düzeltecek şeyleri bizlere nasip eyle. Ey merhametlerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle, akıbetimizi hayırlı eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.